0: Baba.
1: Kalasa gün girdi. Babe şahla saya tosuyor. Şa nimkara kaleka ikisi. Şa vaga niye tos kebdi da niye gözüyor?